0: düşünüyordum.
1: Nashville. Stand by for a visual backup control shelter.